Anders tanımın aman. Bırak şu yaman. Ve bize lan. Emnata bu komputer.